bayılım aşkarı kez güzelim korkin hamem mutlu spatarix hokya kis şer